gibi maya bölümünü yapıyorum. Sabahı dersi kapılayı kendi bari. Ama videoda acı body, like, share ve subscribe kodin olayım.